en karanlık yerinde duruyorum. Haydi vur beni. Hiç ümidim kalmadı tutunacak bir dalım. Başımı yere eğme benim, mazlum yerine koyma. Allı pullu düşlerim vardı oysa. Bir hayat böyle tersine dönmez. Bir yiğit böyle harcanmaz. Dağlara taşlara bağırasım geliyor. İçim yanıyor işim, bildiğin gibi değil. Ben bu hayata asiydim, öyle değildim. Bir yıldız kaydı ömrümden, ben de yenildim. İşte her şeye sırtımı dönüp koşuyorum. Sarı güller kahrolsun, ıslak gözler, beyaz mendil kahrolsun. Kahrolsun bu kaldırım, bu nezaket, mutluluk dilekleri. Canım yanıyor canım, bildiğin gibi değil.

Yine bu kentin gecesine yağmur, benim de payıma sensizlik düştü. Yusuf'unu kaybetmiş Yakup misali, uykusuzluktan gözlerim kan çanağına döndü. Aleyhine kurulmuş cümlelerimin sonunda, varlığınla yokluğun arasında savaşıyorum. Sensiz kalma ihtimali, dört duvar arasında sıkışmış bir ruhun güneşe hasret haliyim şimdi. Ve ben her gece gözyaşlarıma karışan acılarını öpüyorum.

Ne can yazabildi gülüşünü, ne de Yusuf anlatabildi gözlerini. Suyun rengine benzer aşkı, tarifsizdir. Kaç şair geceyi sabah eyledi, sırf seni anlatabilmek için. Ve kaç mürekkep tüketti, sırf senin için. Ama unuttukları bir şey vardı, çünkü seni sevmek başka bir şeydi. Seni sevmek neye benzer bilir misin? Seni sevmek dar ağacına gülümseyerek giden denize benzer. Serhat'ın mızrabına. Ve seni sevmek neye benzer bilir misin? Seni sevmek özgürlüğe koşan evrime benzer. Viyana benzer. Berçem'e benzer. İşte böyle seviyorum.

Biyonefem. İnternetin olduğu her yerde, kesintisiz, seni. Biyonefem. Biyonefem.

Kalmadı demek ki sana bile sabrım. Kararların yordu ve şu ön yargı. Bir bildiğim yok ya da bir farkım. Bu benim dünyaya tavrım.

giden gelir. Tam karşımda şimdi, kül olmuş izleri. Gözü görmedi kimseyi, önemi yok ki bir şeyin.

Kalmadı demek ki sana bile sabrım. Kararların yordu ve şu ön yargı. Bir bildiğim yok ya da bir farkım. Bu benim dünyaya tavrım.

South Side Piercing hazır mıyız acaba? Hanımefendiler, beyefendiler, sevgili gençler, İbrahim Elden konuşuyor. 35 bin fite çıkmaya hazır mıyız? Ses ver Stuttgart. İbrahim Elden bugün Almanya'dan ve Almanya'nın en güzel bölgelerinden bir tanesindeyiz. Hazır mıyız? Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

0: İşte benim en çok sevdiğim şarkılardan bir tanesi. Bu arada hanımefendiler, beyefendiler, sevgili gençler. Dünyanın dört bir yanında yayın yapma imkanına sahip olan Viyana FM'in altyapısı tamamen güçlendi. Yenilenen teknoloji, en keyifli radyo yayınları burada. Mesela şu an Almanya'dayım. Biliyorsunuz ki ayın 23'ünde de Azerbaycan'da, Bakü'de olacağım. 25'inde İtalya'da olacağım. Ve biz eventlerimize devam ediyoruz. Hazır mısın? Stuttgart. Burada mıyız? Tabii şu anda Stuttgart'a yakın bir bölgede. Tam Stuttgart değilmiş bura. Ya ben Stuttgart diyorum ama şimdi arkadaşlar söyleyecekler. Southside Piercing'den yayınımızı gerçekleştiriyoruz. Instagram'dan İbrahim Elden TV sayfasından göz atın lütfen. Gelen tüm mesajları da paylaşmaya devam edeceğiz. Neredesiniz şu anda? Hemen şöyle bir hoş geldin. İyi hafta sonları mesajlarını alalım. Evet. Bakalım kimler aramızda? Kimler dinliyor? Yasemin geldi Almanya'dan. Almanya'dan Yasemin, sen neredesin? Hangi bölgedesin? Aa, ben de gelebilir miyim diyor. Tabii ki. Yasemin de Frankfurt uzak mı buraya? Uzak mı buraya? Çok mu uzak? Yasemin, seni niye çağırmadık biliyor musun? Gelirsin diye. Şaka kız, gel valla. Herkesi bekliyoruz. Burası hangi bölge?
1: Stuttgart bölgesi.
0: Ya neydi bu bilmem, Essingen bilmem ne.
1: Wendlingen am Neckar.
0: Ya ben de ne söylerim. Ben de ne söylerim. Almancam çok iyi. Sevgili dinleyenlerimiz, Southside Piercing'den canlı yayınımızı gerçekleştiriyoruz bugün. Sevgili Nuray Hanım, Bircan Hanım, sevgili Figen Hanım, sevgili Çiğdem Hanım, sevgili Selim Hanım ve İksen. Herkes burada mı? Sen.

Ya hani onun arabası var diye bir şarkı var diye bir zamanlar. Hakikaten eskiden beri çok sevilen bir şarkı. Yasemin Frankfurt uzak değil diyor. Bak gelirim diyor. Yasemin acaba gelir mi? Çalışıyorum ya. Çalışmasam vallahi gelirdim diyor. Yasemin günün selfiesini yolla hemen Southside Piercing'e. Murat Erdatlı geldi Murat abi. Hoş geldin İbo'cum. İyi hafta sonları. Herkese selam. Keşke ben de orada olsaydım diyor. Murat abim Emine ablamla beraber. Çünkü sevgili Nuray ablayı da çok severler. Emine ablama, sevgili Murat Erdatlı'ya. O güzel aileye bir alkış. Vallahi sizi seviyorum ya. Kanka. Guten Morgen. Kankam gelmiş. Hoş gelmiş diyor Murat Erdatlı. Hoş bulduk. Emine ablana ve sana çok sevgiler. İpek Öner geldi İpek. Nasılsın? İpek de bizim Erdinç abinin kızı. Ona da sevgilerimizi iletelim. Sesin her zamanki gibi süper ve çok daha neşeli. Ya İpek, yemin ediyorum. Ya dişime nazar değdi İpek ya. Diş hekimi, diş işlerimizden sorumlu İpek arkadaşımız. Vallahi uzak olmasın Üsküdar'a gelirdik ya. Kıymetli eşine, kıymetli babana, anneciğine çok selamlar. Hazır mısın İpek? Şimdi Yasemin Frankfurt'ta ama biraz uzak bölge. Berlin'den sevgili Suat Bey geldi. Hoş geldiniz. Ya Stuttgart'taydım dün. Keşke orada kalsaydım gece diyor. Ya keşkeleri yaşamıyoruz. Biz anı yaşıyoruz. Cumartesi günleri biliyorsunuz. Dün yayında değildim. Onun yerine hemen yerine yayınımı koyayım. Yoksa maaşımdan kesilmesin. Artı 43 660 130 19 79 radyonun WhatsApp'ı. Sevgili Ezgi Gökçe geldi. Oo Güno diyor Güno. Hadi bir selfie yolla be Ezgi. Ezgi bir selfie yolla da buralar bir neşelensin ya. Ecem, Ezgi, Ayşegül benim güzeller güzeli kuzenlerim. Kıymetli dinleyenlerimiz bugün yayınımızı Stuttgart'ın çok güzel bir bölgesinden, benim söyleyemediğim güzel bir yerden. Az önce bir Instagram'dan bir şey paylaştık. İbrahim Elden TV'den de. Göz atabilirsiniz. İkramlarımız başladı mı servisimiz? Ne güzel. Anka Premium Event sevgili Bircan Hanım'a teşekkürler güzel bir davet için. Beni davet etti ve ben de eşlik ettim. Southside Piercing Nuray Hanım'la işbirliğinde çok güzel bir buluşma yaptık. Almanya'nın Stuttgart bölgesinden. Radyo yayınımız Viyana FM şu anda burada. Viyana FM Almanya'da. Viyana FM 23'ünde Azerbaycan'da, Bakü'de, 25'inde İtalya'da, İbrahim Elden gezmeye devam ediyor.

0: Şimdi günün en güzel selfie'leri gelmeye başladı. Ezgi, ne yaptın kızım, bu nasıl selfie ya? Sen bizi, tansiyonumuzu düşürdün ya. Yemin ediyorum tansiyonumuzu düş. Ablalarına kurban olsun ya. Ablası bak.
1: Görüyor mu? Ne diyeceksin?
0: Bizim Ezgi. Hayır hayır.
2: Ezgi mi o?
0: Ezgi işte bizim.
2: Ezgi. Kız bu ne güzellik. Ne güzellik aşkım. Maşallah.
0: Şu an Bircan Hanım konuşuyor. Bak.
2: Bak aşkım benim ya.
0: Sen mikrofonu bırak.
2: Çok seviyorum.
0: Kız mikrofonu bırak, ben tutacağım. Ha.
2: Niye ben tutmak istiyorum?
1: Bu da meraklı ya. Benim
2: Avrupa'nın en güzel kızlarına buradan selam yolluyorum. Onları çok öpüyorum.
0: Evet, Avrupa sultanları aramızda Ezgi, Ayşegül. Şimdi bizim burada Southside Piercing'de İlksen Hanım, Selime Hanım, sevgili Fatma, Neslihan o kadar güzel hazırlanmışlar ki, Çiğdem, Figen, sevgili Bircan Hanım, Anka Premium Event'e teşekkürler. Sevgili Nuray Hanım ve bizi yalnız bırakmayan, abisim neydi? Gel gel gel abi gel. Bugün ortam çok güzel. Southside Piercing'deyiz. Abisim neydi?
3: Umut.
0: Umut abi hoş geldin, nasılsın?
3: Teşekkür ederim. İyiyim. Sizler iyisiniz.
0: Vallahi bizler de iyiyiz. Burada mı yaşıyorsun abi?
3: 50 senedir buradayım.
0: 50 yıldır. Vay maşallah.
3: Doğma büyüme.
0: Vallahi süpersin. Yani yarım asırlık adamsın yani.
3: Bir nevi öyle. Bu güzel ortamda bulunmak gerçekten çok güzel.
0: Vallahi süpersin. Hoş geldin. Sevgili dinleyenlerimiz, Umut Bey de aramızda. Kıymetli dinleyenlerimiz, dünyanın her yerinde yayındayız bu arada. Yayınlarımız Almanya'da, Avusturya, Almanya, Hollanda, Belçika, Fransa, İtalya, Yunanistan, Kuzey Kıbrıs. Bizi kim nerede dinliyorsa bir günaydın diyelim. Şimdi mesajlar şıkır şıkır gelmeye devam ediyor. Yasemin diyor ki bugün çalışıyorum. Gerçekten orada olmayı çok isterdim. Frankfurt aramızdaki mesafenin hiç önemli değil. Bir de dövmesini atmış bana. Kız ne dövmesi bu? Boynu mu bu? Aa, boynunu çekmiş, ne güzel ya. Ya bir şey söyleyeceğim Yasemin, bu dövmenin aynısından ben de istiyorum. Ama ben ejderha istiyorum. Ejderha yaptıracağım. Artı 43 660 130 19 79 radyonun WhatsApp'ı. Herkes birbirinden güzel selfie'leri göndermeye devam etsin. Bugün size yüz analizi yapacağım. Hadi bakalım.

Sevgili dinleyenlerimiz, App Store ve Google Play üzerinden Viyana FM uygulamasını indir ve dinle. Bugün sizlerle olmanın mutluluğunu, sevincini ve heyecanını yaşıyoruz. Tabii dün Stuttgart'a geldim, Almanya'ya. Ama gerçekten o kadar güzel bir uçakla geldim ki ne ara kalktı ne ara indi. Valla pilotu tebrik ediyorum. Hani yaklaşık 11-12 bin euro maaş alıyorlar ama hak ediyorlar. Büyük alkışlar. Türk Hava Yolları ailesine teşekkürler. Anka Premium Event'e teşekkürler sevgili Bircan Hanım'a. Şimdi South Side Pacing ile çok güzel bir, tabii neler yapılıyor burada. Saat buranın saatiyle 12'de Nuray Hanım'la bir söyleşi yapacağız. Sonrasında sevgili Bircan Hanım'ı mikrofona alacağım. Yaptıkları işlere de böyle güzel de bahsedelim. Çünkü çok güçlü işler yapıyorlar. Avrupa duysun, Türkiye duysun bu markaları. Ender abim hoş geldin, teşekkürler. Resul abimize de bir selam yollayalım. Evet, uygulamadan şu anda herhalde bildirimler gelecek. Ali Bey, Ali Süzen'e yazdım az önce patrona. Patron dedim, şu uygulamadan bildirimler gelmedi az önce. Ezgi, ne yaptın Ezgi ya? Teşekkürler. Vallahi keşke sen de burada olsaydın. O güzel ortama sevgilerimizi iletelim. Sevgili Yusuf abiye teşekkürler. Muhammed Ali seni dinliyoruz demiş. Sağ olun. Abi Bakü'ye ne zaman geliyorsun? 23 Eylül'de Azerbaycan'dayım. Bakü'deyim. Çok dünya ünlü bir petrol markası beni getiriyor. Ve Formula 1'i sunacağız. O an İbo'ya şu petrol krallarından birisiyle sponsorlukla yapsaydık ne güzel olurdu valla. Teşekkürlerimizi iletelim. Ender Yiğiter çok sağ olun. Fadime Hanım hoş geldiniz. Mersin bizi dinliyor. Mersin'e selam. Mersin'de. Samsun bizi dinliyor. Samsun ne kadar güzel. Bakıyorum Edremit. Çok teşekkürler. Fazilet Hanım hoş geldiniz. Sinop, Gerze, Sinoplara da selam. Artı 43 660 130 19 79. Gönder gelsin bakalım. Haydi bakalım biraz oynayalım ya. Abi Mevlüt'e gelmedik ya. Biraz coşkuyu verin ya. Haydi bakalım.

0: Herkese selam İbo. Nasıl güzel bir yerdesiniz öyle demiş. Valla şimdi bir Southside piercingde şöyle bir şey var. Şimdi sağlık piercingi ama süs piercingi falan da. Şimdi Ezgi diyor ki belime yaptıracağım. Yaptır güzelim yaptır. Beline yaptır, burnuna yaptır. Nereye ne istiyorsan yaptır. Nuray abla yapar. Nuray abla yaparsa en iyisini yapar. Şimdi benim bazen sesim çok konuşmaktan kısılıyor ya. Hemen Nuray ablacığım benim kıymetlim hemen İbrahim'cim diyor. Kulağını yapacağımız iki piercingle, sağlık piercingle sesinde, midede reflü vardı o gitti. Daha ne yapsın? Bu kadın daha ne yapsın bizim için? Ondan sonracığıma Selim'ecim sesim açılsın diye çok güzel bir Bursa'dan mı nereden Balıkesir'den mi harika bir ürün getirmiş. Vallahi teşekkürlerimizi iletelim ya. Daha ne yapsın bunlar? Vallahi daha ne yapsın bu güzel arkadaşlarım? Tabii diğer bir saatlik, bir buçuk saatlik bölgeden gelenler var. Onlar da hoş geldi. Çiğdem'in sesi çok güzel. Bircan Hanım'ın sesi çok güzel. Koro'dan arkadaşlar. Sonrasında Neslihan'ın sesi çok güzel. Belki birazdan bir şarkı söylemek ister. Bilmiyorum ya, her an her şey olabilir. İkinci elma suyundan sonra çok şey değişebilir. Artı 43-660-130-19-79 radyonun WhatsApp'ı. İbo'nun melekleri burada. Avrupa'nın sultanları burada. İzmir güzelleri geldi. Sinem ve Tuğba. İbocuğum biz Alsancak'tan seni çok öpüyoruz. Herkese çok selam. Antalya'ya ne zaman geliyorsun? Kanka Almanya'nın kahvaltısı ve suyu gerçekten iyi gelmiş sana diyor. Piercinglerle beraber enerjin maksimum diyor Murat abi. Erdat'la aynen. Abi suya kadar natürel su bile içtim ya. Söyle canım. Bak Murat abinin mesajı diyor ki Almanya'nın kahvaltısı ve piercingi Southside piercing sana çok iyi gelmiş. Valla Nuray abla bir tane ya. Teşekkürlerimizi iletelim. Sevgili Bircan Hanım nasıl buldunuz ortamı?
1: Muhteşem.
0: Bugün sizin gününüz abi, siz konuşun. Ben her gün konuşuyorum zaten.
1: Sen bunun için geldin, sana o kadar şey yaptık. Hizmet ya. Ediyoruz konuş diye.
0: Tam aslan kadınları ya. Konuş lan. Valla bir tane kutu da koyacağım buraya, bari üstüne para da verin bari.
1: Tamam, Avrupa'nın güzellerine bir selam yolla tekrar lütfen. Ya. Benden bir şarkı yolla.
0: Avrupa'nın güzellerine ne söylüyorsunuz
1: kızlar?
0: Hadi kim onlar?
1: Bir şarkı söyleyelim buradan.
0: Kimler var Ayşegül?
1: Ayşegül'üm var, İzgin var, Ecem var.
0: Sena
1: ve
0: Nida.
1: Nida evet.
0: Sena ile Nida ikiz.
1: Evet biliyorum, çok güzel kızlar bu arada. Hepsi birbirinden güzel maşallah. Varsa böyle bir şey hani dizi falan.
0: Hepsi model değil mi?
1: Hepsi model maşallah.
0: Ya çok güzel sevgili.
1: Teklifleri açığız yani.
0: Çok güzel. Burada da ortam çok güzel. Southside Piercing'de gerçekten hepsi pırlanta. Çok kıymetli. Hepsi alanında çok kıymetli. İş kadınları, ticaretle uğraşan isimler, arkadaşlarımız. Hepsinin yeri çok ayrı vallahi. İyi ki beni davet ettiniz, iyi ki geldim. Ben de sizi Antalya'daki Teen House'uma davet ediyorum.
1: Yok, biz önce Çırağan Sarayı'na gidelim.
0: Ya öyle küçük şeylerle beni korkutamazsınız. Ben sizi Teen House'uma davet edeyim.
1: Tamam olur.
0: Abi o kadar yer yaptık, gelin yani.
1: Onu da kabul, tamam.
0: Tamam, sözünüzü alayım. Kaç kişisiniz?
1: Bakacağız, Avrupa'nın sultanları... Burada İbo'nun melekleri var.
0: İbo'nun Mehmetleri ne var? İbo'nun Mehmetleri ne ya? İbo'nun melekleri. Allah seni kahretsin.
1: Heyecan yapıyormuş radyo, yeni fark ettim.
0: Dünyanın en güzel duygusu heyecan tabii ki. Evet, heyecanımızı arttırmaya hazır mısın Southside? Acaba biz bu akşam eğlenmeye mi gideceğiz?
1: Dümtek çalacağız şimdi kızlar için lütfen.
0: Ne çalacağız?
1: Hem Bey dümtek.
0: Dümtek ne ya?
1: Hadiseden.
0: Ya Allah'ım ya. Dur şu an listeyi bozamam.
1: Bozacağız. Avrupa'nın sultanları istiyorsa bozacağız.
0: Hadi birazdan o zaman, tamam mı? Bu arada Ayşegül herhalde Bursa'da. Ayşegül diğer kuzenlerimle beraber Bursa'da olacaktı. Onlara da selam yollayalım. Radyolarını yeni açanlar, bildirim geldiyse aç radyonu. Nerede dinleniyoruz? Avusturya, Almanya, Hollanda, Belçika, Fransa. Kimler aramızda bir görelim şöyle.

0: Hazır mıyız? Geldik tekrardan. Şu mesajı sen oku. Bak, Necla Hanım yollamış. Bak, şurada bizim dinici isimlerimiz. Oğluna yolluyor.
1: İyi günler. Zeynep mi? Necla Hanım iyi günler size de. Sıradaki şarkıyı oğlu Enes ve Emin Furkan.
0: Biraz daha yüksek sesle.
1: Emin Furkan için çalar mısınız demiş.
0: Oğlu Enes ve Emin Furkan ve Aksaraylılara gelsin. Sesin çıksın.
1: Enes ve Emin Furkan için ve Aksaraylılar için çalıyoruz.
0: Yani. Süper. Artık seni de radyocu yapacağız. Bircan yapacak bir şey yok.
1: Hadi bakalım. Radyocu olur. Hatta seni de geçerim İbo. Ne yapacaksın o zaman?
0: Ben gurur duyarım ya. Uzayan kol bizden olsun ya.

0: Yalnız Şarkılar efsane bugün. Ecem, psikolog Ecem aramızda. Hoş geldin Ecem. Acaba benim psikolojim mi bozuk? Figen, hoş geldin. Gel canım, yaklaş biraz.
1: Hoş buldum.
0: Ne yapıyorsun?
1: Ne yapayım? Seni izlemeye, dinlemeye geldik.
0: Hangi bölgeden geldin?
1: Karlsruhe bölgesinden geldim.
0: Ya neresi oluyor?
1: Neresi?
0: Kaç saat burada?
1: 1,5 saatte geldik.
0: Ya 1,5 saatlik yoldan geldin. Bu güzel program için hoş geldin.
1: Hoş buldum. Teşekkür ederim davet için.
0: Her zaman. South Side Piercing, Nuray Hanım'ın yerini nasıl buldun?
1: Harika bir yer. Çok güzel.
0: Ne yaptın az önce? Bir şeyler. O boynun ağrıyordu, omuz. Sen bir de kurdan yeni geldin.
1: Evet, evet.
0: Kur yaptın mı?
1: Kur, hem de ne kurlar yaptım.
0: Dur anlatma detayları. Mikrofondan sonra. Ne yaptın? Bu arada kuru yeri sağlık yeri, onu da söyleyelim. İşin esprisi.
1: Aynen. Sağ omuzum ağrıdığı için Nuray Hanım bana akupunktür yaptı kulağıma. İnanın o kadar hafifledim ki.
0: Ne güzel ya. Bak bana da yaptı, sesim kısıktı. Ali Süzen'e dedim ki o gün, Ali abi sesim kısık, yayına gir. İbo girmen lazım, sana para veriyorum dedi. Ben de Nuray ablaya gittim. Nuray abla dedim, sen şu piercingden yap da sesim çıksın. Nasıl şimdi sesim?
1: Harika. Vallahi. Her zamanki gibi enerjik.
0: Süpersin. İyi geldim şu anda akupunktur.
1: Harika geldi ya. Omuzum hafifledi. Birden hafifledi.
0: Ne güzel ya. Hazır mısın? Kıymetli dinleyenlerimiz, Figen Hanım'a çok teşekkürler. Figen bugün bize çiğ köfte ve mercimek köftesi yaptı. Ya bir ikram et de yiyelim onları ya. Birazdan mı?
1: Zeliha yaptı.
0: Zeliha dinliyor mu şu anda? Tamam Zeliha'cığım, eline sağlık. Daha birazdan kızlar, o kadar genç güzel kızlar var. Bir tabak bana yapmadınız burada çalışan bir adama. Yazıklar olmasın ya. Fatma'cığım da çok güzel patates salatası, çiğdem yaptı gerçi de. Onu da birazdan yiyeceğim.

0: Danke canım diyor. Danke güzelim. Teşekkürler. Necla Hanım danke demiş. Rica ederiz. Ne demek? Yine bekleriz. Acaba şu an Nuray abla tek tek bizim İbo'nun meleklerine akapunktur mu yapıyor kızlar? Herkes böyle mutlu mutlu ayrılıyor. Çiğdem sen de mi yaptırdın? Gel duygularını alalım. Ne yaptırdın? Gel. Gel güzelim gel. Gel güzelim gel. Gel gel acımayacak. Sen ne yaptın?
1: Bacağıma yaptılar.
0: Ne yaptı kızım?
1: İki ay önce düşmüştüm. Ağrıyordu orası. Biraz şişkin.
0: Abi şu anları bir çeksenize şu an. Allah'ım biz burada video kim? Allah'ım ya bu. Dur bir saniye dur. Videomuz gelsin. Hazır mıyız? Radyoda canlı yayındayız. Southside bir sinkteyiz sevgili Çiğdem Hanım yanımızda. Çiğdem Hanım ne yaptınız az önce? Yani kulağınıza akupunktur mu yaptı?
1: Evet akupunktur yaptı.
0: Ağrı bölgesi neresi? Nereden ağrıyordu?
1: Şu dizimde bir ağrı vardı. O iki ay önce düşmüştüm üzerine. O bayağı bir ağrı yaptı şişme falan. Şimdi biraz hafiflemişti. Ama bugün tamamen geçti.
0: Hadi daha iyi olsun.
1: Anında geçti inanmıyorum.
0: Nuray ablaya bir öpücük atalım.
1: Öpücükler onun için.
0: Southside Bising Nuray Hanım bütün güzel alkışlar size için. Ya çok teşekkürler. Kıymetli dinleyenlerimiz radyo yine devam ediyor. Ben de şu güzel lezzetlerden bir güzel bir tabak. Kim bana tabak hazırlayacak Bircan Hanım? Hiç kimse ilgilenmiyor benimle. Hani İbo'nun melekleri bu mu? Nasıl İbo'nun melekleri ben anlamadım ya.
2: Sen açtın artık İbo'ya lütfen.
0: Ben şu an çalışıyorum gidip nasıl oradan şey yapacağım tabak?
2: Tamam ya çok ağladın veriyorum sana dur getiriyorum.
0: Nuray'cığım nasıl bu eskiden böyle değildi.
3: Yok hayır maalesef böyle değildi ama olsun böyle de çok tatlı benim bir canım.
0: Balonda ne yazıyor şu balonu okusana.
3: Hoş geldin İbrahim Elden.
0: Bak balonu şu çekmediniz şu balonu. Arkadaşlar şu balonumu bir çeker videoyu çeker misin videoyu videoda. Bircan Hanım çek şu videoyu ya. Anka Piramim Event burada mıyız? Hoş geldin İbrahim Elden diyor Stuttgart'a. İşte bu güzellikler. Southside Piercing teşekkürler. Hoş bulduk.

0: Şimdi yayınımız devam ediyor. Almanya'dan biliyorsunuz yayınımı gerçekleştiriyorum bugün. Stuttgart'tayız. Dünyanın her yerinde. Bugün şimdi ikramlar başladı. Benim en sevdiğim valla çok güzel ya. Sınırsız ikram. Çatlayana kadar yiyeceğim bugün. Artı 43-660-130-19-79 radyonun WhatsApp'ı. İyi hafta sonları. Hollanda'dan sevgili Ayşe. Keşke ben de orada olsaydım demiş. Atla gel treni. Eşim Mehmet'le beraber dinliyoruz demiş. Ya Ayşe. Mehmet nerede ya? Bu çocuk nerede ya? Nereden buldun bu yakışıklı kocanı ya? Vallahi maşallah var. Adamı 5 dakika bırakmıyorsun ki Hollanda'da. Tabii karizmatik adam. Bir fotoğraf atsanız ikiniz. Dur bakayım neredesiniz? Oo çok güzel bir yermiş manzara. Ayşe Mehmet'le beraber bir fotoğraf atın. Bir yüz analizi yapayım size. Benim ikisi de dünya tatlısı arkadaşım. Çok kıymetli. Onları tanıdığım için çok mutluyum. Hem Mehmet'i hem bizim Ayşe'yi. Erdinç abi nerede bizim Resul abi ya? İbrahim'cim iyi yayınlar diliyoruz. Hani otellerinin sahibi. Hani of Kapadokya. Erdinç abi. Kıymetli kızı İpek'le dinliyor. Kıymetli eşine. Avukat kızı, diş hekimi kızı. Vallahi avukat kızı İnci ve kıymetli eşi. İkisine de bayıldım Hüseyin'e. Çok, beni çok güzel ağırladılar Kapadokya'da. Otelim de odam da çok güzeldi. Ama jacuzzi'li odada tek başına konaklama da olmadı be Erdinç abi. Oraya ben bir daha gideceğim. Acaba tek başıma gitmemeli miyim? Hani of Kapadokya. Valla balonları izledim. Sabah bir uyandım balonları gördüm. Enerjim yerine geldi ya. Kızlar Nevşehir'e gidiyor muyuz Kapadokya'ya? Bu kadro gidelim ya ne olur. Valla 16-17 tane odası var. Bir şey söyleyeceğim. Bircan Hanım bir Anka Premium Event bir etkinlik düzenle ya. Bak 16-17 odası var. Bir tane odası benim en sevdiğim. Ondan sonra iletişime geçelim aynen. Çünkü şu an yoğun ama uygun tarihte bütün odaları kapatalım. Size İbrahim Elden indirimi yaptıracağım. Söz, özel. %0.5. Şaka şaka. %5 indirimim var benim. Belki %15'e kadar çıkartırım onu. Erdinç abiye, Ramazan abiye ve sevgili Ayhan abiye bir alkış. Ama Ali Süzen de gelsin. Ali abimle patronum da gelmesi lazım. Patron varsa ben de varım yoksa. Değil mi patronum? Acaba ben patroncu muyum ya? Patronunu çok seven bu kadar eleman da yok herhalde. Acaba yalakalık mı yapıyorum şu an? Atakum'dan Ebru geldi. Hoş geldin. Sevgili Çiğdem'in bir tanecik kardeşi. Sevgili Ebru Hanım da aramızda. Bak Ebru'ya bir şey diyor musun? Gel.
1: Öpüyorum onu çok.
0: Ebru'cum.
1: Yanaklarından.
0: Yanaklarından öpüyormuş Çiğdem ablan seni. Çok özlemiş şimdiden. Öğretmen kendisi. Atakum Samsun'da. Selam yolluyoruz. Ne kadar güzel bir ortam oldu. Şu anda o kadar güzel bir etkinlik alanındayız ki. Stuttgart İbrahim Elden eventindeyiz. Kıymetli dinleyenlerimiz artı 43-660-130-19-79 gönder gel.

Şimdi Mehmet'le kıymetli eşi Hollanda'da. Ayşe ile Mehmet çiftine bakalım fotoğraflarına. Bir yüz analizi yapayım onlara. Oo. Mehmet Allah aşkına. Vallahi süper görünüyorsunuz ya. Sakallara, tarza bak, bak, bak. Hollanda'nın neresi bu? Hollanda, Eindhoven. Ayşe ve sevgili kıymetli eşi Mehmet'e, onları da çok öpüyorum yanaklarından. Güzel kankalarım benim. Hazır mısın? Mehmet, klima senden sorulur ha Hollanda'da. Hollanda'yı ısıtan ve soğutan adam. Mehmet, şimdi Hollanda'ya geleceğim, Amsterdam'a. Benim orada hem de DNA geçmem lazım. Benim orada Elazığlı, Diyarbakırlı, Urfalı dostlarım davet etti. Bana özel jet kaldıracaklarmış İstanbul Ataköy'den. Adamın jeti bile var ya, Allah'ım ya. Ne kadar güzel. Buradan önce Amsterdam'a ineceğiz, oradan da DNA geçeceğiz. Amsterdam'da muhteşem iki gün geçireceğim. Amsterdam'da özellikle Hollanda'da beni dinleyenler varsa şimdiden yazın arkadaşlar. Vay vay vay vay, ortama bak. Delalım, delalım. Bir delalım çalayım mı size? Dur. Yemin ediyorum var ya. Bak. Gel gel gel gel burada. Bu nasıl gel? Canlı yayında sesiniz çıksın. Son 2, 3, 4.

Stuttgart yıkılıyor. Yemin ediyorum burada olmalısınız ya. Kıymetli dinleyenlerimiz, Southside Piercing'den yayınımızı gerçekleştiriyoruz. Bugün inanılmaz bir hafta sonu yaşıyor radyomuz. Hafta sonları normalde yayında değilim ama bugün ekstraya çıktım. Ne yapayım, para lazım ya. Cumartesi elimde mikrofon. Bir kutum eksik burada valla. Şimdi güzel bir sesli mesaj var. Murat abinin sesli mesajını da dinletelim. Peçe, bu da var ya, Figen peçete atıyor baş. Kız ne yaptın? Murat abi sesli mesajını silmişsin, bir daha yolla lütfen. Merak etme, Emine abla dinlemiyor. +43 660 130 19 79 radyonun WhatsApp'ı.

0: Evet, hazır mıyız? Anka Premium Event burada mı? Bak, geldi şarkın. Şimdi biraz biz Southside Piercing'de... Kim geldi? Mikrofonu alalım hemen. Sevgili Bircan, ismi ne? Ceyda. Ceyda aramızda. Ceyda'ya da hoş geldin. Dileklerimizi iletelim. Ceyda merhaba, hoş geldin. Nasılsın? Canlı yayındasın şu anda Viyana FM'de.
1: İyiyim, sağ ol, siz nasılsınız?
0: Nasıl buldun ortamı?
1: Rahat.
0: Ortamı nasıl buldun? Rahat ya, çok rahatız ya. Bircan'ı nasıl buldun?
1: Nasıl buldun?
0: Nasıl buldun ha? Güzellik görsel olarak.
1: Tamam, şimdi çok güzel tabii ki.
0: Ya şimdi Almanya'da yaşadıkları için ben Türkçe'de böyle çok anlaşamayabiliriz yani. Sen neler yapıyorsun?
1: Ben...
0: Söyle söyle, utanma mı kız? Almanya'da ne yapıyorsun?
1: Hiç
0: geziyorum, paramı yiyorum dermiş gibi.
1: Evet, gibi.
0: Senin burcun ne?
1: Akrep.
0: Akrep burcu. Allah yolunu açık etsin. Görüşürüz. Seni tanımak güzeldi. Hadi o zaman biz halaya geçiyoruz. Az sonra buradayız. Southside Piercing, Nuray abla, Bircan, tüm aile, ekip, hoş geldiniz. Hoş geldin.
2: Hoş bulduk.
0: Nasılsın? Ortam nasıl?
2: Ortam çok güzel, şahane. Hele siz daha da şahanesiniz.
0: Ya çok teşekkür. Ben bu gazla artık buradan Hollanda'ya 10 dakikada geçerim.
2: Valla eminim geçersiniz.
0: Çok teşekkürler. O zaman halaya hazır mıyız?
2: Hazırız.
0: Hadi gelsin bakalım.

Şimdi radyo programı devam ediyor. Stuttgart'tayız, Almanya'dayız. Eventimiz enerjimizle beraber birleşti. Maksimum seviyeye çıktı. Teşekkürlerimizi iletelim. Kimler aramızda bir görelim. +43 660 130 19 79 radyonun WhatsApp'ı.

0: Kıymetli dinleyenlerimiz, dünyanın her yerinde canlı yayınımız devam ediyor. İbrahim Elden yayında. Bu arada Alice üzerine çok teşekkürler bildirimler için kıymetli patronumuza. Ben de 5 tane patron var biliyorsunuz. Viyana'da, Kıbrıs'ta, İstanbul'da, Dubai'de ve en son bu arada 6. patronum da resmen 1 Ocak 2027'de açıklayacağız. Dün sözleşmemizin göz attım böyle WhatsApp'tan. Onu da bakalım nerede? Bakü'de. Dünyaca ünlü bir petrol şirketi İbrahim Elden'e resmen iki dalda sponsor olacak. Buradan Azerbaycanlı kardeşlerimize de selam yollayalım. Pars petrollerine de teşekkürlerimizi iletelim. Kıymetli abilerimiz, dostlarımız. 23 Eylül'de sözleşme imzalayacağım. Formula 1 sponsorluğunda da beraber ben de sunum yapacağım. Katar'da da 26 Kasım'da Katar'dayım. Bilginiz olsun. Aynı özel marka Katar'a da beni götürüyor. Rixos otelleri de İbrahim Elden ve ekibini ağırlamak için yaklaşık 2 gün. Şöyle oluyor değil mi? 2-3 gün mü oluyor? 2 gece 3 gün. Ah öyle daha doğrusu. 2 gün 3 gece. Öyle mi ya? Ne diyorlar ona? 2 gece kalıyorsun. 2 gece 3 gün. Ha, 3 gün 2 gece. Neyse işte. Hangisiyse. Kimler dinliyor mu senin halay grubu?
1: Halay grubuna selamlar. Serap, Zerrin.
0: Onlar niye gelmedi?
1: Onlar çalışıyorlar, maalesef gelemediler. Sefa, Müberra, hepinizi çok seviyorum. Selamlarımı iletiyorum. Öpüyorum sizi.
0: Onlar da bizleri takibe alsınlar lütfen.
1: Evet, alacaklar. Hatta mesaj yollamaları lazım.
0: Radyomuzun WhatsApp'ı +43 660 130 19 79, şu mu?
1: Harika halaycılar, burada mısınız?
0: Evet. Teşekkürlerimizi iletelim. Gelen mesajlarımızı da isim yazarsanız oradan daha rahat okuruz. Çünkü isimleri göremiyoruz biz. Almanya'dan mesajlar var. Bu arada numarasının sonu arkadaşlar kaç? 64 mü? Senin arkadaşların mı bunlar? Yeni gelenler. Bir görelim hemen. +43 660 130 19 79, harika halaycılar burada mı? Onlar da Almanya'nın hangi bölgesi?
1: Karlsruhe bölgesinde.
0: Neresi?
1: Karlsruhe bölgesinde.
0: Karlsruhe.
1: Karlsruhe.
0: Karlsruhe. Ya bu arada Figen de yeminli tercümandın değil mi?
1: Evet, aynen.
0: Nereye yemin ettin?
1: Her yere yemin ettim. Hem Stuttgart konsolosluğuna hem de Karlsruhe konsolosluğuna bağlıyım.
0: Ne güzel ya. Şu Almancayı bize öğret ya.
1: Öğretiyorum ya.
0: Ama benim kafam almıyor.
1: Alıyor. Vallahi. Ya
0: Ahso. Ahso. Çok iyi, bak yazıyorlar. Seninki mi bunlar? +43 660 130 19 79. Aramıza yeni katılanlar oldukça da mesajlar çok geliyor çünkü. Şu mu? Hangisi? Değil onlar. Tamam, geldikçe söyleyeceğiz. Numarasının 75, 14. Çok yeni gelen isimler var. Onların hepsini de paylaşacağız. Figen'e teşekkürler. Şimdi Stuttgart'ta Nuray ablamızın Southside Piercing'den yayınımızı gerçekleştiriyoruz. Bircan, muhteşem bir etkinlik. Sevgili Ürgüplü abimize de selamlarımızı iletelim. Sindil Fingen. Uzak mı buraya Figen? Sindelfingen. Sindelfingen. Resul abi atla gel ya, konum atalım. Burası tam olarak nasıl olacak, nasıl bilecek? Nerede bizim Nuray abla ya? Dur Nuray ablayı bir çağır. Nuray ablamı bir alayım ya. Nuray ablam bir gelebilir mi? Nuray ablam bir yayına bir gelebilir mi? Resul abimiz adresi bulamıyor. Evet Nuray ablacığım, seni böyle bir alabilir miyim? Gel güzelim, gel yanıma. Gel gel. Bak Resul Bey diyor ki oraya nasıl gelebilirim? Tam nerede yeri? Senin yerin Southside.
2: Southside Piercing, Wendlingen am Neckar, Stuttgarter Straße 6'te. Buyurun gelin.
0: Aa, ne güzel. Resul Bey de şimdi o bölgeyi merak etti. Bir daha söyleyelim. Hayır sen karıştırma onu. Buraya bak. Allah'ım ya. Sen buranın dükkanın adını söyle, yerini.
2: Southside Piercing, Stuttgarter Straße 6, Wendlingen am Neckar. Buyurun bekliyoruz.
0: Evet, gelen misafirlerimiz de, ne güzel ikramlarımız da var.
2: Evet, buyurun. Yiyeceğimiz içeceğimiz bol. Buyurun gelin, bekliyoruz.
0: Az önce nasıl işlemler yaptın? Kızlar nasıl mutlu ayrıldı hepsi? Çiğdem, Figen, sevgili Fatma.
2: Yani omuz ağrısını aldık, diz ağrısını aldık. Ağrılar gitti diye bağırıyorlar. Yani...
0: Fatma ya. Ağrısız bir yaşam.
2: Evet, aynen öyle oluyor. Buyurun gelin de siz de deneyin diyor.
0: Şimdi migrenden alerjiye, özellikle depresif problemleri olanlar, ağrıları olan, mide yanması gibi birçok problem yaşayanlar tabii sağlık piercingi olduğu için Southside sağlık piercingde yardımcı olmaya çalışıyor. Bir de süs piercingi isteyenler olursa da ona da yardımcı oluyorsun değil mi?
2: Evet, evet. Her türlü piercingi yapabiliyorum. Buyurun gelin.
0: Instagram'dan da Southside göz atın lütfen. Nuray Hanım gerçekten çok kıymetlisiniz. Biz Bircan Hanım'la beraber güzel bir, hep beraber bir işbirliği yaptık. Beni davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum.
2: Biz de çok memnun olduk sen geldiğin için. Çok teşekkür ediyorum. Ben de sağ ol İbo'cum benim.
0: Vallahi cansınız, o kadar güzel ki ikramlar. Balon da çok güzel, hoş geldin İbrahim Elden balonu. Hepsine bayıldım vallahi. Ya Viyana'daki dinleyicilerimiz de seni çok seviyor bu arada. Herkesin sana çok selam var. Çünkü Viyana'ya da geldin bir etkinlik için. Oradan seni tanıyan, Nuray Hanım'a bizden çok selam diyen çok isim var. Onlara da bir mesajın olur mu? Viyana'daki dinleyicilerimiz, Avusturya'ya.
2: Tabii ki, tabii ki. Geldim, gördüm. Emine, Murat, ondan sonra Dövmeli Tülay'la hepsinde tanıştım. Ve çok mutlu oldum ki öyle insanları onlarla tanıştığım için.
0: Biz teşekkür ediyoruz. Southside Piercing, Nuray Hanım teşekkürler. O zaman ben ikramları yemeye devam edeyim mi?
2: Afiyet olsun.
0: Vallahi gözüm o sarmalarda, gözüm o böreklerde, mercimek köftesinde, ondan sonra cima, kekler, börek, abi her şey var. Çoğunun adını söyleyemiyorum bilmediğim için.
2: Evet yani.
0: Birazdan gömelim onları.
2: Gömelim.
0: Hadi bakalım. Az sonra buradayız. Thank you.

0: Şimdi gelen çok mesajlar var. Neşe Hanım hoş geldiniz. Ürgüp'ten Nevşehir'e gidiyor muyuz ya? Bence bir Kapadokya yapalım. Bakın o kadar güzel teklifler, davetler var ki. İbrahim'cim Bakü'ye beni de götürür müsün demiş. Valla Filiz Hanım çok teşekkürler ama Bakü'ye tek başıma gitmek zorundayım. Çünkü güzel bir protokol imzamız olacak. Bir dahaki zaman inşallah. Ürgüp'ten sevgili Yeşim Hanım'a da çok sevgilerimizi iletelim. Aa ne kadar güzel. Ender abi, Muhammed Ali, Yaşam Eczanesi'nden sevgili eczanede Neşe Hanım dinliyor. Ne kadar güzel ya. Ürgüp Yaşam Eczanesi'nden sizleri dinliyoruz demiş. Neşe Hanım çok kıymetlisiniz. Yemin ediyorum burada eczane var mı ya? Bana da eczaneden bir şey lazım. Bazen böyle ses kısıklığı açan şeyler oluyor ya, pastiller. Neşe Hanım bizleri keyifle dinliyor. Ve Yaşam Eczanesi ailesine de tüm eczaneci dostlarımıza da sevgilerimizi iletelim. Evet Resul Bey'e de bir kez daha teşekkürler. Resul Bayar, o da bizleri keyifle dinliyor. Resul abi ne zaman geliyorsun? Dükkanı kapatacağız. Resul abi ne zaman geliyorsun? Bir gelemedin. Nuray abla bir gelemedi yani.
1: Resul abi nereden geliyor? Ne? Nereden geliyor Resul abi?
0: Bir abi sen nereden geliyorsun? Numarası da var aslında, bir konum mu atsam ya? Aynen. Resul abiye bir konum atalım. Bak Ürgüp'te de bizleri Honey of Kapadokya Otel bizi dinliyor. Erdinç Bey, kızları. Kızının bir tanesi diş hekimi İpek. Diğer kızı da avukat İnci Hanım. Eşi de avukat İnci'nin. Çok Hüseyin. Dünya tatlısı yemin ediyorum. Onları çok seviyorum. Ürgüp'e gittin mi?
1: Yok daha gitmedim. İnşallah Bircan organize ederse gideriz hep birlikte.
0: Bircan bir Kapadokya organize et de gidelim.
2: Tamam, en kısa zamanda.
0: Tamam, hadi. Ben de organizasyonu takipte kalayım. Hep beraber gidelim, yiyelim, içelim, eğlenelim.
2: Aynen.
0: Balona bindin mi hiç?
2: Hayır ama binmek de istemem.
0: Hayır ama binmek de. Sen bindin mi?
1: Yok, hayır.
0: İster misin?
1: Bilemiyorum.
2: Ben yeterince havalıyım, gerek yok havaya uçmaya.
0: Ne yapacağız biz bu güzel kadınla ya? Aslan burçlarıyla benim bu nedir alıp veremediğim ya? Ben yeterince havalıyım gerek yok nedir ya? Çok mütevazı bir hayatın var ya. Valla yeğenin de neydi ismi kardeşimizin?
2: Ceyda.
0: Ceyda da hoş geldi. Valla bugün Ceyda model olan mı?
2: Şimdi sen kapıdan girer girmez kızın ağzına telefon... Bunu uzatınca...
0: Mikrofonu. Bunu derken...
2: Şaşırdı.
0: Benim işim o. Ben en sevdiğim o şu kızıyla.
2: Çok üzüldü. Dedi ki konuşamadım, bir de beni rezil etti dedi İbrahim abi lütfen.
0: Yok yok aşık olsun ya, olur mu? Biz burada aileyiz, arkadaşız. Ben bir de onu böyle hani samimi bulduğum için mikrofonda. Çünkü konuşmak zorunda değil ama burası bir etkinlik alanı. Herkes bir merhaba der yani.
2: Tamam şimdi...
0: Sana çekmemiş. Sen halası mı oluyorsun?
2: Halası oluyorum.
0: Hiç halasını çekmemiş.
2: Bir şey söylemek istiyorum konumuz dışında.
0: Diğer az önceki dediklerimin hiçbir önemi yok mu şu anda?
2: Yok şu anda çünkü Avrupa'nın güzelleri için bir şey söylemek istiyorum burada. Söyleyebilir miyim?
0: Söyle.
2: kızlar tabii ki sizsiz olmaz. Gideceksek siz mutlaka yanımızda olmalısınız.
0: Nereye? Kapadokya'ya mı?
2: Kesinlikle. Kapadokya Avrupa'nın güzelleri olmadan olmaz.
0: Allah Allah. Ses ver Kapadokya. Biz geliyoruz. Sevgili dinleyenlerimiz, Viyana FM Dozan medya sponsoru olsun. Aynen. İbrahim Elden ve Anka Premium Event ve Southside Piercing

0: burada olabilsen biz de seninle.
1: Beni çağırmayın, ben gelirim. Benim bir sıkıntım yok ki. Bir bilete bakar.
0: Tamam, sana burada hemen bir şeyler ayarlayalım.
1: Ayarlayalım ya. Benimle ilgilenin ya. Enerjimiz maksimum seviyeye gelsin. Hadi güzel bir şarkı. Az sonra buradayız.
0: Kızların şarkısı çalındı mı?
1: Hangi şarkısı?
0: Lütfen yani.
1: Allah'ım al, programı boz. Al al. Tamam al. Bütün akışım bitsin, al, tamam.
0: Bitmez.
1: Bitti, biter. Al, bitiyor bak, bitti bile. Ha. Hadise dümtek.
0: Hadi kızlar, hep beraber dans ediyoruz.
1: Ah, tamam, ah.
0: Hazır mıyız kızlar, geliyor.
1: Sadece kızlar mı dinliyor abi radyoyu? Birbirinden yakışıklı beyefendiler.
0: Erkekler, siz de bekliyoruz dümtek.
1: Evet, hep beraber buradayız.

0: Hanımefendiler, beyefendiler, sevgili gençler, bugün Stuttgart'tan canlı yayınımızı gerçekleştiriyoruz. Çok yemin ediyorum var ya, hakikaten son zamanlarda yaptığım en eğlenceli radyo yayınlarından bir tanesi. Çok mutlu olduk. Sizlerle olmanın da mutluluğunu yaşıyoruz. Bir roman havası gider mi ya?
1: Gider. Ya
0: ne yapalım mesela, ne çalalım roman havası? Bu fasulye 25 lira mıydı, neydi? Gelsin mi? Haydi o zaman, oynamaya hazır mıyız? Tüm Avrupa burada mı?

O zaman enerjimizi yükseltmeye hazır mıyız? Ses ver Stuttgart, burada mı? Tüm Viyana.

0: Sevgili dinleyenlerimiz, Avrupa saatiyle 14'e kadar yayındayız. 1 saat 40, 15 dakikamız kaldı. Şimdi gelen mesajlar da var, onlara da bakalım hemen. Tabii ben Stuttgart'tayım şu anda. Southside Piercing Stuttgart'tan bugün yayınımızı gerçekleştiriyoruz. Artık her ülkede bir noktada ara ara yayınlarda olacağız, bilginiz olsun. Gelen tüm mesajlarınız için de şimdiden teşekkürlerimizi iletelim. Ne oldu buna? Niye kapandı bu ya? Peki. Artı 43-660-130-1979 radyonun WhatsApp'ı. Evet, WhatsApp'ta bir güncelleme mi geldi? Ne oldu bize? Buna Almanca ne yazıyor bu? Tamam mı diyeyim? Evet. Artı 43-660-130-1979 radyonun WhatsApp'ı. Şimdi iyi hafta sonları. Cumartesi enerjimiz bizim çok güzel. Gelen mesajlara teşekkürler. Ürgüp'ten eczanede bile şu anda oynayan Neşe Hanım'a, Kuzey Kıbrıs'tan sevgili İclen Hanım'a, Ender Yiğiter'e, benim WhatsApp'ıma gelen çok mesaj var. Onlara da bakıyorum arada. Onlara da bir selam yollayalım. Resul abimiz de gelecekmiş mekanımızda. Ne güzel, bekleriz. Resul abi hemen gel, yoksa sarmalar, börekler bitecek. Mercimek, hepsini ben yiyorum şu anda. Allah, kızlar bir şey yemiyor. Kilo alacağım diye hiçbir şey yemiyorlar. Gömün gitsin ya. Gömün ya. Yemin ediyorum, gömün gitsin. Yiyelim arkadaşlar. Şu paranızı yiyin ya. Yiyin ya. Sevgili dostlar, istek şarkılarınız gelmeye devam ediyor. Ben de hemen onlara da bir göz atacağım. Melek Hanım geldi, çok teşekkürler. Ayhan abimiz geldi. Ayhan Eroğlu, Nevşehir, Ürgüp, Hani Otel sahiplerinden. Ayhan abinin enerjisi çok iyiydi ya. Ramazan abi de öyle. Ramazan abime, Ayhan abi ve Erdinç abiye bir selam yollayalım. İki çiçekler solmasın. Ayhan baba, seviliyorsun ya, özledik seni. 30 yıldan fazladır, 35 yıldır turizmciler. Erdinç abiye, Erdinç Öner'e, sevgili Ayhan abime ve sevgili Ramazan abimiz. Ramazan abinin de birçok yeri daha var. Diğer otellerine de gideceğim inşallah. Kapadokya'da bütün oteller bizim ya. Murat abinin var, Çakra Otel. Bir sürü otelimiz var. O kadar oteli olup arkadaşımız dışarıda kalıyorsam da olmaz yani, değil mi? Arkadaşlar, bu ekip Kapadokya'ya geliyor mu şimdi? Ya bir şey soracağım ama dümenden değil, gerçekten. Kapadokya'ya gider miyiz? Bak bir şey söyleyeyim mi? Eğer gideceksek program yapacağım. Nurcan'ın günü kutlu olsun demiş. Nurcan değil ya. Ne Nurcan'ı? Nuray. Allah'ım ya. Nuray Hanım'a selamlar diyor. Ben senin var ya Yıldız Silbe'den bu şarkı çalar mısın demiş. Teşekkürler. Nurcem anne geldi. Hoş geldin. Nurcem Gökçe burada mı? Ecem Gökçe, Ezgi ve sevgili benim çok kıymetli Tekin amcam. Tekin baba, yoksa sen Trabzon'a bensiz mi gidiyorsun? Acaba Trabzon bensiz çekilir mi? Ne sanıyordun, ayrıl... Gelmemiş güzelim, bak mesaj gel gör. Bak sana senin, bak şu anda senin arkadaşların o yazanlar nereye yazıyor? Bak yok işte, olsa hemen okuyacağım. Ha, bak gelmemiş. Radyonun WhatsApp'ını şu mu? Bu numara mı? Yok. Resul Bey'in numarası. Numarasının sonu kaç? 90 mı? Şimdi yeni gelen isimleri de kaydedelim lütfen. 63 var mı burada? Bak yok canım, olsa dükkan senin, bak numarasının sonu 63 yok dinleyicilerimizden. O yüzden gelen Serap Hanım. Başka? Serap, nereye atıyorsun kız? Kocana mı atıyorsun mesajı? Anlamadık. Kocası da mı yok? Kime atıyor mesajı?
1: Bilemeyeceğim. Kime atıyorsun Serap?
0: Serap, yanlış yere atıyorsun mesajı. Bir daha kontrol et. Radyonun WhatsApp'ını at.
1: İşini gücünü bırakıp pür dikkat bizi dinliyormuş.
0: Serap mı?
1: Evet.
0: Ya Serap, kurban olduğum, radyonun WhatsApp'ına yazsana. Artı 43 660 130 19 79. O dinlediği yerde hemen WhatsApp var ya, yazıyor ikon.
1: Ben yollayayım tekrar.
0: Sen linki yolla, onu da WhatsApp'ı da yolla. Şey, radyonun numarasını yolla.
1: Onu yolladım.
0: Daha niye atamıyor o zaman? Ben daha ne yapayım Serap? Bütün biri 112'yi arasın, Serap'a yardımcı olsun o zaman. Ben daha ne diyeyim yani? Serap yaparsın bunu. Valla biz inandık sana. Halay başı mı?
1: Şiir yazıp okuyor.
0: Valla. Evet, şiir yazıp okuyor. Ne güzel ya. Sen de şiir yazıyorsun. Bize şiir yazdın.
1: Ben
0: nerede?
1: Ben senin için yazdım, evet. Arabada getireyim mi?
0: Getir hadi. Getir de ağlat bizi burada. Az sonra buradayız. Pindirings İbrahim Eldin'i sunuyor. Pindirings de bugün maksimum bir enerji. Çilekli hibiskusu Pindirings. Tüm Viyana'da ve Avusturya'da marketlerde. Pindirings soğuk için.

Sevgili dinleyenlerimiz, dünyanın her yerinde yayın yapan Viyana FM altyapısıyla, güçlü markasıyla şu an Stuttgart, Almanya'da. Tabii biz bugün buradayız. 22'sine kadar da ben Almanya'dayım. 23'ünde Azerbaycan'da Bakü'den yayınımı gerçekleştireceğim. Orada diğer teknolojiyi kullanacağım. Mikrofonsuz, yani mikrofon tutmadan herhangi bir cihazımı. Çok enteresan küçücük bir sistemim var, onunla gideceğim. 25'inde de İtalya'nın Rimini bölgesinde sevgili kardeşimin oteli, çok yakın arkadaşım Faruk'un otelinden yayınımı gerçekleştireceğim. 26'sında İstanbul'dayım. Kültür Yolu Festivali başlıyor. Özcan Deniz konseriyle, Ceza konseriyle. Tam 9 sanatçı, Bengü'den Ebru Yaşar'a birçok isim var. Onların sahne arkası, sahnenin etrafında olacağız. Sonrasında 30 Eylül'de de Vadi İstanbul'da olacağım. Vadi İstanbul'daki dinleyicilerimize de duyuruyu yapalım. 2-3 Ekim'de de biliyorsunuz ki biz güzel bir davetimiz var. 4 Ekim'de de Dünya Hayvanları Koruma Günü için Türkiye'nin dört bir yanında etkinliğimiz olacak. Aynı anda eş zamanlı olacak ama ben bir noktada olacağım tabii, hepsini takip edeceğiz. Onun dışında da 16, 17, 18 Ekim'de de Kuşadası'nda olacağız. 20 Ekim'de Kore'ye gidiyorum. Bir güzellik, kırışık giderici bir kremi tanıtacağım. 8 gün Kore'deyim. Kore ürünlerini tanıtacağım. 29 Ekim'de İzmir'deyim. 30 Ekim, 31 Ekim ve 1 Kasım Antalya'dayım, Manavgat'ta. Herbalife Türkiye beni davet ediyor sunucu olarak. Sevgili Hülya Yazgan'a çok teşekkürler Hülya'cığım davetin için. Sonrasında da tekrardan Antalya'da dostlarımıza güzel vakit geçireceğiz. Antalya'ya ben önümüzdeki hafta iki kez daha gideceğim. Bir sevgili Nuray Hanım, İlksen Hanım ve sevgili kıymetli arkadaşımız Selim'e, onların etkinliğine katılacağım. Bir de sevgili Fatma Hanım ve Ela'cığım, çok tatlı, güzeller güzel arkadaşımız. Ela da orada çok başarılı işler yapıyor. Annesi de eski radyocu. Onlarla beraber güzel bir Antalya'da makara yapacağız, eğleneceğiz vallahi. Hayat onlara güzel ya. Ben çalışıyorum, onlar geziyor. Ne yapsınlar? Yapacak bir şey yok. Asor. Peki. Bir şarkı isteseniz ne çalayım ya? Şu anda hangi şarkı dinlemek istersiniz? 14'e kadar Avrupa saatiyle 14'e kadar yayındayım. Bir Tan Taşçı gider mi? Tan Taşçı hayranları 18 Ekim'de İstanbul'da olacak Tan. Ataköy Marina'da olacak, bilginiz olsun.

0: Ya Serap sonunda gördük ya seni, yemin ediyorum kadıncağız. Serap çok enerjik değil mi?
1: Hem de nasıl, harika.
0: Burcu ne?
1: Burcu neydi?
0: Serap Burcu'nu yaz bize hemen. Yükselenine de bir bakalım. Ezgi Gökçe ben de keyifle dinliyorum demiş. Ezgi'cim çok teşekkürler. Ah bu bazen bunu büyütmeden olmuyor. Bakalım. Ha şu değil mi Serap? Baksana kızcağız bir sürü yazmış. Hep senin yüzünden.
1: Evet ya, benim yüzümden göremedi.
0: Ya sevgili Serap arkadaşımıza teşekkürler. Sevgili Figen'in arkadaşı. Atla mı geliyor şu an buraya?
1: Atla geliyormuş.
0: Ne güzel bir fotoğraf atmış. Diyor ki bu yapay zeka mı?
1: Yapay zeka.
0: Ne yapay yapay zeka?
1: Çok güzel yapıyor. Zaten güzelliğine güzellik katıyor.
0: Acaba Serap'ın burcu aslan mı? Aslan burcu olabilir mi? Bircan, bir baksana aslan kadını mı? Sen anlarsın. Var mı sahne ışığı?
2: Harika. İsim neydi?
0: İsmi Serap.
2: Serap Hanım muhteşem bir isim. Harika görünüyorsunuz. Çok güzel. Beğendim.
0: At çok güzelmiş.
2: İkisi de güzel.
0: Serap da güzel, at da güzel. Atla geliyor şu anda. Atla gel Serap. Hadi bakalım. Bir de burcunu tahmin edebilir. Sence nedir? Bak yükselen az, ben anlarım. Abi ben anlarım. Ben aslanı, abi ben aslanı 200 metreden anlarım. 100 değil 200. Ben ne dedim sana? Aslandır. Çünkü diyemiyorsun. Aslan bakışları var. Ben çünkü abi aslan kadınlarını çok yakından bildiğim için benim eski sevgililerimin, ayrıldığım kişinin, her bütün arkadaşım hepsi aslan. En çok aslanlarla anlaşıyorum. En çok da aslanları kızdırıyorum.
2: Çok aslanlardan o zaman senin İbrahim'cim.
0: Ama kükreyen değil. Ben kükreyen aslanı sevmem.
2: Biz miyavlayalım.
0: Ya bence kükreyen aslan değil. Miyavlayan aslan daha güzel olur ya. Çünkü kükreyen aslanla uğraşamam.
2: Kükremiyoruz, merak etme. Korkutmayın seni.
0: Vallahi korkutmayın ya. Dişi aslan avına yavaş yavaş yaklaşır. Ne diyor?
1: Güneş burcuyum diyor.
0: Tamam. Aslan işte.
2: Demiyor.
0: Güneşim aslan. Güneş aslan, en önemlisi o zaten.
2: Hayır değil. Aslında ay burcu duyguları temsil ediyor. Bildiğim kadarıyla, şimdi karışmayayım.
0: Astrolog Bircan konuşuyor.
2: Burçları mı yapsan birazcık?
0: Hadi burçlara geçelim. Şimdi normal burcu ne abi bizim Serap'ın?
2: Balık kadın diyor. Güneş burcum.
0: Aslan.
2: Ben bak, burada bir şey anlamadım. Kükremem, merak etmeyin diyor da. Biz biliyoruz zaten. Bunu bize değil İbrahim Bey'e söyleyeceksiniz. Ki biz onu ikna etmeye çalışıyoruz. Merak etmeyin siz.
0: Ya Serap bir tane ya. Serap günün selfiesini senden de alalım. Normalde balık kadınıyım ama güneş burcu, yani saati ve zamanına göre de aslanı temsil ediyor.
2: Güneş burcu aslanmış. Kendisi balıkmış.
0: Balık güzel.
2: Çok duygusaldır balıklar.
0: Duygusal değil mi? Artık duygusallığı kalmadı balıkların ya.
2: Ama aslan işin içine girince biraz fazla duygusallaşıyor o zaman.
0: Hangi balık? Hangi balığı seversin?
2: Senin en sevdiğin Lagos muydu?
0: Lagos. Ya Lagos balık yemeye gittik. Bircan dedi ki çok güzel bir balıkçı var. Yeğenini çağırsana gelsin. Neydi, Aleyna mıydı?
2: Ceyda.
0: Ne?
2: Ceyda
0: gelsin. Gel kız, bir şey olmaz. Model olan mıydı?
2: Model, evet.
0: Çekingen model. Ya gelsene. 2026 model. Kaç yaşında?
2: 26 değil mi tatlım?
0: 2000 model.
2: 26.
0: 2000 yaşın, evet, şey 2000 yaşında, 2000 yılında doğmuş. Ne güzel. Peki sevgili Ceyda'ya da, ona da selam yollayalım. Gelecek vadeden modellerimiz arasında. Vallahi Serap bir tane selfie yolla çünkü burada...
2: Anlıyormuş astrolojiden. Siz
0: o zaman bağlansın
2: o
0: bize.
2: Zaman. Evet bağlanalım.
0: Canlı yayına bağlanır mısın? Hadi o zaman. Canlı yayına bağlanır mısın sevgili Serap'cığım? Senin komşun mu kız Figen?
1: Yok, harika halaycılardan. Yoncalardan.
0: Yoncalardan. Ay ne kadar güzel. Harika halaycılar. Burada mıyız? Ses ver. Kim geldi? İsimleri de alalım. Bu arada siz bana söyleyin çoğunu.
2: Büşra Hanım geldi.
0: Büşra da hoş geldin. Büşra da şu anda... ayağının tozuyla Southside Piercing'e Nuray Hanım ziyarete geldi bizi. Aha, geldi selfie. Dur hayatım, öyle acele etme. Öyle her istediğinde basamıyorsun oraya, dur. Biz de... Aha geldi.
2: Ay kedisi de varmış.
0: Ay kedisi de varmış, ne tatlı. Bir şey söyleyeyim mi? Tam bir balık kadını ha. Bak saçlar, burun ve çene yapısı. Bence kalitenin adresi.
1: Aynen öyle zaten kendisi.
2: Evet.
0: Üç evet doğruluyor
2: musun? Kedi de çok güzel ya.
0: Kızım Serap güzel diyoruz, o kedi güzel
2: ama
0: diyor.
2: Kedi de çok güzel.
0: Allah'ım ya. Biliyorum ya valla. Serapçığım ikiniz de harika görünüyorsunuz. Hem kedin hem seni kucak dolusu sevgiyle selamlıyoruz. Çok da öpüyoruz. İyi ki aramıza hoş geldin. Figen'e de teşekkürler seni bizimle buluşturduğu için. Harika halay grubu burada mı? Ses ver. Halay başı olabilir miyim ben de?
1: Tabii ki olabilirsin. Hocamız da ama seni de alabiliriz İbo'cuğum.
0: Kim? Hocan kim?
2: Çayda çıraya alabiliriz.
1: Oktay Bey.
0: Oktay Bey o gün bir hasta olabilir mi? Grip falan.
1: Bir de Mahmut hocamız var.
0: Mahmut hoca da o gün böyle senelik izne çıksın.
1: Tamam olabilir. Serap sence?
0: Serap ne diyorsun? Bak yazmış. Peki. Oo,
1: biz memnunuz hocalarımızdan. Seni de aramızda görmek isteriz tabii ki.
0: Ya çok teşekkür ederim ama ben böyle sıradan böyle ya sen de.
2: Yapacak mısın? Canlı yayın yapmayacak mı?
0: Yapacak mı bilmiyoruz. Peki. Hadiseyle devam edelim. Ara Beni günün en güzel şarkılarından bir tanesi. Southside Piercing'de yayınımız devam ediyor. Bugün Stuttgart'ta Viyana FM. Uzaktan biri bana mı benziyor demiş. Peki. Ya bir şey söyleyeyim mi? Serap birazdan canlıyına bağlan. Figen'in telefonundan bize hemen burada bir herkesin bir burç yorumu olacak. Zuhal ablacığım hoş geldin Zuhal Önkür. Sevgili Gürcan abinin kıymetli eşi Zuhal ablamıza da selam İbrahim. Herkese çok selamlar. İyi hafta sonları. Sağ ol ablacığım. Ne yapıyorsun? Keyfin nasıl? Hadi tek burçları yorumlamaya geliyoruz. Hadi. Bircan, aslanları alalım tek tek. Hadi. Sen bir aslan burcusun değil mi? En büyük aslanın özelliği.
2: Ya aslan çok yufka yürekli bence. Yani çok merhametlidir. Yardım etmeyi çok sever. Ben kendimden bahsedeyim.
0: Ya kendim diye söylemiyorum.
2: Kendim diye söylemeyeyim ama çok merhametliyim.
0: Tebrik ediyorum vallahi süpersin. Aslanı tek bir kelimeyle anlat. Tek bir cümleyle.
2: Dedim ya çok.
0: Bir tane hangi 50 tane söyledin? Yardım severim, merhametliyim.
2: Aslan kendinden çok yanındakini düşünür.
0: Ya bir tane söyle, bir tane.
2: Öyle diyorsun. Onu söylüyorum zaten. Niye beni karıştırıyorsun şimdi?
0: Bir tane de ki ben aslan olarak şu özelliğim var.
2: Merhametliyim. Allah tamam. Kahretsin.
0: Merhamet. Etmesin hadi. Canlıyım da denir mi?
2: Tamam mı?
0: Kahretmesin.
2: Merhametliyim diyorum. Ne?
0: Başka?
2: Bak şimdi bir tane.
0: Tamam bitti. Sen de aslansın gel. Dişi aslanlar.
3: Evet aslanım ve merhametli diyorum tek bir şey.
0: Aslanlar merhametli mi oluyor tek kelimeyle? Ne kadar güzel ya. Ben şu mikrofonu şöyle ortaya doğru götüreyim. Aynen. Şöyle. Burçlarımıza. Senin burcunu öğrenelim.
4: Koç burcuyum.
0: En büyük özelliği?
4: İnatçılık.
0: İnatçı.
5: Burcunuzu öğrenelim.
1: Terazi.
0: Tek kelimeyle teraziyi anlatalım.
1: Denge ama pek inanmıyorum yani.
0: Denge ama pek inanmıyorsun.
1: Yok, burçlara inanmam pek.
4: Ben balık burcuyum.
0: Balık mı? Bak şeyle aynı. Neydi kızın adı? Derya mıydı az önceki? Neyse.
4: Balık burcuyum, çok duygusalım.
0: Taşıyorum
4: hem balık hem kova.
0: Hangisini taşıyorsun?
4: Özellikle balığı taşıyorum. Ama inatçı olarak da kovayı.
0: Ya inatçı da kovayı taşıyor. Görüyorsun değil mi? Evet. Şimdi burçlara geçiyoruz.
6: Akrep.
0: Akrep. Tek kelimeyle akrebi anlat. Bu ne be arkadan? Ne ses geliyor? Tek kelimeyle akrep.
6: Ay, tamam. Çekici.
0: Çekici. Ya. Ay tamam çekici. Ya süper.
5: Tek kelimeyle.
7: Yengeç. Çok merhametliyim.
0: Yengeç ve çok merhametli. Burcu'nun tek özelliği.
1: Oğlak. Çok dürüstüm ya.
0: Oğlak ve çok dürüstüm diyor sevgili Fatma. Az önce de Neslihan konuştu. Figen konuşuyor.
1: Yengeç, güzel ve anaç merhamet.
0: 56 tane saydım. Bir tane söyle.
1: Güzel.
0: Çok güzelim ya. Çok yasıp Figen ya. Sidem konuşuyor.
8: Oğlak, disiplinli ve çalışkandır.
0: Disiplin ve çalışkan. Bir tane söyle.
6: Disiplinlidir.
0: Disiplinli. Güzel. Tek kelimeyle Burç.
6: Koç. Sabırsız.
0: Koç ve sabırsız. Evet. Kalitenin adresi.
4: Yay özgürlüğünü çok sever.
0: İşte bu. Yay özgürlüğünü çok sever. İsim alabilir miyiz?
4: Pakize.
0: Pakize yay kadını.
6: Büşra.
0: Büşra'nın burcu neydi?
6: Koç.
5: Koç kadını. Ve
0: sevgili dostlar, gerçekten biz bugün harika bir mekandayız. Southside Piercing'deyiz. Anka Premium Event'in muhteşem düzenlemesi ve birbirinden güzel arkadaşlarımız. Burada tabii sağlık piercinginden tutun da birçok işlemler yapılıyor. İyi ki biz buradayız. Arkadaşlar kendimizi bir alkışlayalım ya. Bir alkışlayalım ya. Harika görünüyorsunuz. Vallahi süpersiniz. Nuray Hanım'a çok teşekkürler. Dükkanı o kadar güzel ki bayıldık. Ve bu güzel şarkıları da kendisine de armağan etmiş olalım. Az sonra buradayız. Hiçbir yerlere ayrılmayın.

0: Az önce dedim ya sevgili Serap, hoş geldin canlı yayına. Nasılsın?
1: Hoş buldum. Teşekkür ederim. Keyfim yerinde. Sizleri dinliyorum. Harikasınız.
0: Biz de çok mutlu olduk seni tabii ki tanıdığımız için. Aşırı mutlu olduk. Keşke sen de gelseydin ama şu an bugün yoğun bir tempoda çalışıyorsun. Öyle söyledi Figen.
1: Evet. İnşallah kısmet olursa başka zaman ayarlayabiliriz mutlaka. Neden olmasın? Severek gelirim.
0: Çok da mutlu oluruz. Senin burcun neydi? En çok hangi özelliğini taşıyorsun?
1: Benim burcum, şimdi burçlar farklı. Yani tek bir burç dersek yanlış olur. Şimdi güneş burcum balık. Yani benim kimliğim balık. Ama yükselenim var, ay burcum var, Mars'ım var, diğer gezegenler var. Şimdi bunlarla bir bütün de oluyor zaten haritalar.
0: Süper ya. O zaman biz bu burç
1: Yani
0: yorumu için
1: yükselenim aslan oluyor.
0: aynen aslan burcu. Ne güzel.
1: Evet.
0: Etrafımız aslan dolu ya.
1: Aslanlar güzeldir yani. Aslanlar olmasa kim liderlik yapacak, değil mi?
0: Ya tabii canım, süpersin. Serap, öyle bir selam vermek istedik sana. İyi ki bizi dinlemeye başladın. İyi ki
1: Çok
0: aramızdasın.
1: mutlu oldum. Çok sevindim. Bundan sonra pür dikkat sürekli Radyo Viyana'yı dinliyorum.
0: Süper. Aramıza hoş geldin. Viyana FM'e hoş geldin. Sevgili Serap, hangi bölgeden dinliyordun?
1: Baden-Württemberg, Almanya, Sinsheim.
0: Sinfine. Aa, bize çok yakın 13. Viyana'ya.
1: Çok şurası zaten ya.
0: Şurası.
1: Şurası yani.
0: Hadi çık
1: Ben
0: gel
1: şimdi
0: hadi. Hadi çık gel,
1: geliyorum
0: biz
1: hemen.
0: buradayız.
1: Hemen
0: Ha.
1: geliyorum.
0: Hadi hazırlan, gel, akşam parti var. Süpersin.
1: Tamamdır.
0: İyi ki varsın.
1: Süpersiniz.
0: Sen de öyle. Görüşmek dileğiyle. Hoşça
1: Sizler
0: kal.
1: de iyi ki varsınız. Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar.
0: Sağ ol Serap.
1: Sevgiler.
0: Bay bay. Evet sevgili dostlar, bugün Serap'la da konuştuk. Çok tatlı enerjisi var. O zaman hazır mıyız? 14'e kadar Avrupa saatiyle buradayız.

0: Bizi nereden dinliyor şu anda? Arkadaşlarıyla mı?
1: Halo, iyi yayınlar İbo.
2: İyi yayınlar İbo.
3: Taksi durağında İbo. Biri kara kafa, biri Afgan. Ben de Türk. Nereli? Sak?
2: Tacikistan.
3: Tacikistanlıymış. Hep beraber seni dinliyoruz İbo.
4: İyi yayınlar İbrahim.
5: İyi yayınlar İbrahim Ustam.
6: İyi yayınlar İbo.
0: Murat Erdatlı, sen bir efsanesin ya, kral. Vallahi çok da güzel oldu. Murat abinin taksiden arkadaşları. Her tarzdan böyle dostlarımız var. Ne kadar güzel. Bütün ülkeleri bir araya getirmişsin ya, Murat Erdatlı. Teşekkürlerimizi iletelim, kral adam. Vallahi keşke burada olsaydın sen de Murat abi. Tam senin sevdiğin yemekler var. O kadar güzel ki, süper. Peki, sevgili Bircan'ı ve sevgili Southside Piercing Nuray Hanım'a da teşekkürlerimizi iletelim. Çiğdem'i bir yanıma alayım ya. Çiğdem. Şimdi, okey, tamam. Çiğdem arkadaşımız hazır olunca bize şarkı söyleyecek de birazdan. Evet. Çiğdem, bir repertuarını al arabadan. Bakalım bize hangi şarkıları söyleyecek. Kıymetli dostlar, şu an Almanya'dayım ve Stuttgart'tan yayınımızı gerçekleştiriyoruz. Çok da güzel bir ortamdan yayınımızı gerçekleştiriyoruz. İstek şarkılarınızı da ara ara paylaşıyoruz, bilginiz olsun. Ebru geldi. Ebru da bizleri Atakum'dan dinliyor, Çiğdem'in kardeşi. Ona da bir selam yollayalım. Ya keşke ben de ortamda olsaydım diyen var, Duygu. Aselda, hoş geldin. Sefalar getirdin Aselda. Astrolojiden ben de anlarım, beni de yayına bağlayın demiş. Koç burcunun üzerine tanımam diyor. Yay kadını, teşekkürler. Serap bugün inanılmaz mutlu olmuş. Yükseleni aslan ve enerjisi çok güzel. Aslanlar diyor gerçekten bir tanedir ve çok tatlıdır demiş. Evet, şimdi sevgili Çiğdem'i yanımıza aldık. Sevgili Anka Premium Event, sevgili Southside Piercing burada mı? Hemen yanımıza alalım sizi de. Çiğdem Hanım günün anlam ve önemini taşıyan bir konuşma yapacak ve sonrasında kendilerine bir hediye takdimi. Büyük alkışlarımızı alalım, şöyle bir videomuz da hazır. Çiğdem. Acaba Çiğdem ne aldı?
7: Nasıl bir sürpriz var acaba?
0: Çiğdem.
7: Sevgili arkadaşlarıma bugün geçmiş doğum günlerini kutlamak amaçlı küçük bir sürpriz hazırladım.
0: Gençler gelin içeri, tüm arkadaşlarımızı alalım içeri. Tüm herkese bir böyle bir teşekkür maniyetli bir, geçtiğimiz günlerde doğum günüydü sevgili Bircan'la sevgili Nuray ablamızın ve sevgili Figen'in. Aslan kadınları, aslanlar burada.
7: Senin de.
0: Evet, Fatma'yı da alalım. Fatma'nın da doğum günüydü. Evet. Tabii iki tane hediye, 10 tane doğum günü.
7: Evet, bunları size böyle takdim edeceğim. İnşallah küçük bir hediye.
0: Mutlu yıllar size. Mutlu yıllar size. Allah'ım ne güzel hediyeler onlar kız. Noel anne gibi, yemin ediyorum var ya. Vallahi öpücükler, öpücükler, öpücükler. Teşekkürler. Şu an doğum günü kutlanıyor arkadaşlar. Şu an doğum günü kutlanıyor. Southside Piercing'de. Sesim bu arada iyi geliyor mu? Teşekkürler. Çiğdem arkadaşımız önce Southside Piercing Nuray Hanım, sonra Anka Premium Event Bircan Hanım'ın doğum günü kutladı. Fatma ve Figen'in de doğum günü kutladı. Kızım bana ne, hiçbir şey almadın mı, bana hediye yok mu?
8: Olmaz.
0: Ya.
8: Merak ettim.
0: Bana ne aldın?
7: Vallahi sana
8: parfüm.
0: Aa, çok güzel ya.
7: Paketine ne kadar güzel.
0: Ya bir şey söyleyeyim mi Çiğdem?
7: Güzel yakıştı.
0: Kaç euro bu?
7: 300 mü desem, 400 mü desem?
0: Vallahi 300 ile 400 euro arasında bir parfümüm de geldi. Ya Çiğdem, aç. Açmayayım ya, sonra mı açsam? Sonra mı açayım? Tamam. Çok teşekkürler canım benim.
7: Ben bir şey diyeyim.
0: Çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar, acaba benden şanslısı var mı ya? Bak sizin gibi dünya tatlısı.
8: Bir kere çok uzakta kaldı. Sen niye onu aldın ki?
7: Ama şimdi sizi alınca onu bir sonra olur mu?
0: Ya.
8: Olur mu değil mi?
0: Bence o, bence o kendine yakışanı yaptı. Teşekkürler, bir alkış alalım. Doğum günü kutlu.

Sinan. Vallahi çok güzel bir doğum günü etkinliğimiz de oldu. Hediyeler de geldi. Hediyeleşmek kadar güzel bir şey yok. Yemin ediyorum ben hediye almayı çok seviyorum ama vermeyi sevmiyorum. Yani keşke param olsa da size alsam ama çok kadın var burada. Herkese birer hediye alsak 20-30 kişi bütün maaşım gider vallahi. Peki o zaman günün şarkısı gelsin. Az sonra buradayız.

0: Sevgili dinleyenlerimiz, artık son mesajlarınızı da alalım. Artı 43 660 130 1979 radyonun WhatsApp'ı. Şimdi Figen bize çok güzel bir şiir hazırlamış. Sevgili Figen arkadaşımız, yeri çok ayrı çünkü biz İbo'nun melekleri Stuttgart'ta çok güzel bir etkinlikte buluştuk. Figen, öncelikle bizim için ne yazdın? Özellikle şu İbo'nun melekleri için sevgili Nuray Hanım, Bircan Hanım, Çiğdem, sevgili Fatma ve sen, güzel bir WhatsApp grubumuz var. Önce kısa bir düşünceni alalım, sonra şiirle veda edelim. Teşekkürler Figen, güzel düşüncelerin. Kız konuşsana.
1: Şaşırdım, ne diyeceğimi söyledim. Şiirimi sonra okuyacağım.
0: Ha, o zaman sen şiir oku.
1: Şöyle, bugüne kadar yaşadıklarımızı dile döktüm ve o yüzden bunu paylaştım.
0: Özelimizi yazmayacaksın değil mi?
1: Bilmiyorum, olabilir. Yok.
0: Hadi hep beraber tüm yazdık. İbrahim Elden ilk...
1: Aynen, İbrahim Elden'le küçük idikken, hayır, Viyana FM. Bircan, Çiğdem, Fatma ve Figen bahçede buluştuk. Yedik, içtik, eğlendik. Viyana FM İbo'yla tanıştık. Birden İbo'nun melekleri olduk. Her sabah onun enerjisiyle uyandık. Hepten dirildik, mutlu olduk, sevindik. Fatma ve Çiğdem ile buluştu. Bircan ve Nuray ile konuştu. Bununla sınırlanmadı. Ta Almanya Stuttgart'a geldi. Büyük kavuşma gerçekleşti. Hep birlikte mutlu olduk, eğlendik. Viyana FM ailesi İbrahim Elden'in melekleri olduk.
0: Ya büyük alkışlar. Teşekkürler Figen, ne güzel duygularını. İnsan duygusu kadar güzel bir şey yok. Yapay zeka bunu yapamaz ya. Teşekkürler Figen, Çiğdem, Fatma, sevgili Nuray ve Bircan. İyi ki varsınız. Makarayız Biz grubu iyi ki var. İzmir güzelleri iyi ki varsınız. Onlar da aramızda. İbrahim'cim İtalya'dan selam. Faruk, benim otele de tüm arkadaşları davet eder misin? Oğlum biz yani para vermeyiz. Bizde para yok. Rimini'ye gidiyor muyuz? Bak Faruk davet ediyor. İtalya Rimini. Faruk bize yazıyorsun ama ben hepsini not alırım. Şöyle gaza gelip de kanka sonra başım ağrıyor deme yani. Babaannem doğum yapmış falan deme sakın. Arkadaşlar İtalya ve Kapadokya programı için Bircan Hanım onun organizasyonunu yapacak. Anka Premium Event, Southside Piercing Nuray Hanım ve ben İbrahim Elden ve Viyana FM'de medya sponsoru olarak orada olacağız. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Serap aramıza yeni katıldı. Sevgili Resul abimiz aramıza yeni katıldı. Teşekkürler sevgili Dinçer Usler. O da aramıza yeni katıldı. Neyden? Hamburg. Anlayamadım ki. Teşekkürlerimizi iletelim. Onlara da sevgilerimizi iletelim. Heinberg. Ha, okay. Sen biliyor musun Heinberg nerede?
2: Nerede yazıyor Heinberg?
0: Şu. Heinberg. Şuradan aşağı indir. Heinberg ya, Heidelberg değil. Ay, Avusturya. Nereye gitti kız? Ah, okey. Evet, Heinberg'den bizim çok sevdiğimiz abimiz Ender Usler. Nereye gitti? Az önce burada gördüm. Okey.
2: Tamam, Heinburg.
0: Ha? Heinburg mu?
2: Heinburg.
0: Heinburg.
2: Evet.
0: Heinburg o Avusturya'dan mı?
2: Evet, Heinburg. Avusturya'dan, Heinburg'dan Nedim Bey.
0: Nedim abiye de selam yollayalım. Heinburg diye mi okunuyor?
2: Heinburg diye okunuyor.
0: Ben de Heinburg dedim.
2: Hain değil, Heinburg.
0: Heinburg. Teşekkürler.
2: A'yla i yan yana geldiğinde ay okunuyor.
0: Ama bak Figen de burada Almanca öğretmeni. Biliyorsun değil mi?
2: Evet, biliyorum.
0: Yeminli Almanca neydi o?
2: Yeminli tercüme.
0: Yeminli tercüme. Diyor ki kime yemin ettin kız?
2: Dolmeço.
0: Çok tatlı ya, yemin ediyorum. Peki. Bircan çok teşekkürler Anka Premium Event. Bir son konuşmanı alalım. Teşekkürler her şey için.
2: İbrahim Bey çok teşekkür ederim.
0: Oo, İbrahim Bey olduk. İbrahim Bey pılını pırtını topla ve git İstanbul'a.
2: Biraz ciddileşelim, sonlara doğru yaklaşalım.
0: Genellikle öyle olur ya, işim bitince ya Allah seni, ya Allah yolunu açık etsin hemen falan.
2: İbo'cum çok teşekkür ederiz buraya kadar geldiğin için. Bizi çok mutlu ettin. Çok güzel geçti. Sen de umarım eğlenmişsindir programı yaparken.
0: Sence mutsuz olur muyum bu kadar güzeller güzeli yani insanlar arasında?
2: Bence de bu kadar çiçek, bir tek böcek.
0: Benim öyle bir huyum var ya. Yemin ediyorum ya.
2: Sen galiba ekstra ayarlıyorsun bunu.
0: Şimdi bizim arkadaş...
2: Erkek gelmedi ya.
0: Ama özellikle İbo'nun...
2: Acaba şu ilerlerde birini mi koydun? Erkekleri geri çevirsin.
0: Ya sizlerin olduğu her yer güzeldir. Kadınlarımızın olduğu her yer güzel. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Sağ olun.
2: Sen de iyi ki varsın.
0: Parfümüm nasıl?
2: Çok pahalı.
0: Pahalı değil mi?
2: Evet.
0: Çiğdem'cim bütün... Çiğdem ihtiyaç krizi çekmiş. 9 taksit.
2: Çiğdem'e çok acıdım gerçekten. Bize ucuzlarını almış, sana hediye alabilmek için yazık olmuş kadına.
0: Bütün parasını harcamış ya.
2: Bütün parayı sana harcamış.
0: Ama ben de yatırım yapılacak bir insanım, kusura bakma da. Ya bence bana her şeyin en güzeli hak ediyorum yani.
2: Yani babamın evi uzak olsa da ben de atsam diyorlar ya sen.
0: Bircan, Anka Premium Event çok teşekkürler. Güzel davetiniz için.
2: Biz teşekkür ederiz. Dinleyen herkese de çok teşekkür ediyoruz. Herkese iyi bir hafta sonu diliyorum.
0: Vallahi uçağımdan otele, diğer yeme içme, gündüz, akşam ayrı eğlence hepsi çok keyifli geçiyor. Emeği geçen herkese teşekkürlerimizi iletelim. Vallahi ayağımı uzatarak yata yata geldim uçakla buraya. Konforlu bir koltuktuk. Yani söylemeyeceğim bir F olduğunu. O yüzden business geldim, business gidiyorum. Business geldim, business gidiyorum. İyi ki varsınız. Nuray ablam nerede? Gel prensesim, gel kurbanı, kurbanı. Southside Piercing. Nuray abla beni hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Sadece bugün değil. O bizim için Viyana'ya geldi, İstanbul'a geldi, her yere geldi ve ben de onun için bugün Stuttgart'a geldim. İyi ki geldin mi abla?
3: İyi ki geldin İbom. Çok teşekkür ediyorum. Bizi mutlu ettin bugün. Çok sağ ol sana.
0: Ya valla ben de çok mutlu oldum. Bu kadar güzel hazırlıklar. Tolga'yım, dünya tatlısı. Tolga'yla da önümüzdeki günlerde çok güzel işler yapacağız.
3: İnşallah, inşallah. Evet, çok güzel projeleriniz var. Çok memnun oluyorum.
0: Ne güzel.
3: Beraber çalışıyorsunuz. Çok mutluyum.
0: Sevgili Southside Piercing, sevgili Nuray ablama çok teşekkür ediyoruz. Her şey çok güzeldi. Yeme içme, etkinlik. Herkes bu arada çok mutlu, bak ne kadar güzel gülüşler. En sevdiklerin yanında, bütün arkadaşların yanında.
3: Çok teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık. İyi ki geldiniz. Beni mutlu ettiniz.
0: Ne kadar güzel. Benim çocukluk aşkım da buradaymış.
3: Evet, burada.
0: O evlendi. Çoluk çocuğa karıştı. Sonra bıraktı. Ayrılmış mı?
3: Ayrıldı tabii ki. Seni bekliyor.
0: Allah seni kahretmesin. Yemin ediyorum var ya, hepsini gördüğüm için çok mutluyum.
3: Ben de çok mutluyum.
0: İşin esprisi bir yana çok tatlı bir arkadaş grubumuz var. İyi ki İbo'nun melekleri var. İyi ki Stuttgart güzelleri var. İyi ki Southside, iyi ki sevgili Anka Premium var. Süpersiniz. Bence çok güzel bir event oldu.
3: Çok harika oldu. Herkese çok teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. Geldiniz, dinlediniz radyodan. Çok mutluyum.
0: Şimdi Nuray abla diyor ki nerede pindirinkslerin İbo?
3: Evet, enerjimiz düşmesin, bir pindiriks içelim biz.
0: Aynen. Hadi bakalım, biz şimdi pindirinkslerimizi içiyoruz. Siz de Viyana'da tüm marketlerden alın. Pindirinks Avusturya'nın her yerinde. İyi ki varsın pindirinks. Ben enerjimi pindirinkse borçluyum.
3: Evet, evet. Biz de şimdi içeceğiz.
0: Aynen. Selim'e de bana çok güzel bir şey getirmiş. Badem, ceviz, fındık, fıstık.
3: Evet, Allah. enerji macunu.
0: Enerji macunu. Ya çok teşekkür ederim. İyi ki varsın.
3: Sen de iyi ki varsın.
0: Bir sonraki duran bakalım nasıl olacak?
3: Evet, bakalım bir nasıl olacak?
0: Sizden sonra Bakü'ye gidiyorum.
3: Evet.
0: Azerbaycan'a gittin mi hiç?
3: Yok, hiç gitmedim. Gitmek isterim ama.
0: Vallahi Bakü'ye. Vallahi. Gel götüreyim seni buradan.
3: Biraz zor olur. Çok kısıtlı vakit. Onun için biraz zor olur.
0: O zaman en yakın Antalya'da mı buluşuyoruz?
3: Evet, Antalya'da buluşacağız inşallah.
0: Siz Antalya'da beni çağırmayın çünkü gelirim biliyorsun.
3: Geleceksin. Yani özellikle şimdiden çağırıyoruz. İllaki bekliyoruz seni.
0: O zaman ben de size mangal yapayım.
3: Evet.
0: Tamam.
3: Evet, etler senden. Tabii ki.
0: Tamam. Mangalın kralı benden o zaman. O zaman sen de mi geliyorsun? Ne istiyormuş? Lagos mu? Laos. Ya Bircan zaten kadını 300 euroluk yaptın o gün.
3: Evet,
0: yemin
3: evet.
0: Yemin ediyorum ya. Bakıyorum paraları da bozdurmuş. İki çanta para getirmiş. Bütün her şey gitti. Paraların yarısı da yerde.
3: Vallahi paraları döktük. Vallahi. O günü. Yerlere döktük.
0: İyi sen engellemedin onu o günden sonra.
3: Hayır,
0: Bircan'ın.
3: O benim can ciğeri. Vallahi. Bırakır mı ya onu? Aşk olsun. Para için hiç kimseyi bırakmam.
4: Vallahi.
3: Allah'a.
0: Ya bravo ya. Bir, ya ben aynı benim gençliğim. Bak yemin ederim ben de öyleydim. Ben de eskiden böyle şeydim ama sonradan ben Euro'yu çok sevmeye başladım.
3: Evet, çok cimrileştin değil
0: mi? Cimri değil, Euro göz oldum.
3: Evet. O ben o zaman senden biraz öğrenmem gerekiyor.
0: Elma suları için çok teşekkürler. Çok güzel, keyifli. Üzüm suları, elma suları. Benim en sevdiğim vitamin bar yapmış. İbo hani ben çünkü sağlıklı beslendiğim için iki gündür 5 kilo et yedim yemin ediyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ ol Nuray abla.
3: Bir şey değil. Ben teşekkür ediyorum.
0: Sevgili dostlar, hadi biz gidiyoruz artık. Programa katılan herkese çok teşekkürlerimizi iletelim. Tekrardan bir sonraki projede ve programda görüşmek dileğiyle sizi seviyorum. Hoşça kalın.

iki tek atmak haram. Gitmek istesem buradan, cebimde yok bilet param. Gözlerin emleniyor bana bakan aşıkların. Bu nasıl bir derse kendi kendine.

bize iki tek atmak haram. Gitmek istesem buradan, cebimde yok bilet param. Gözlerin emreniyor, bana bakan aşıklarım. Bu nasıl bir derse kendi kendine

Kalmadı demek ki sana bile sabrım. Kararların yordu ve şu ön yargı. Bir bildiğim yok ya da bir farkım. Bu benim dünyaya tavrım.

İşte böyle sevgilim, bunlar benim gerçek hislerim. Sayende beni bulan aşka senin ismini verdim. Bilmiyorum sonunda ölmeyi mi, seni deli gibi görmeyi mi isterim?

şehrin en karanlık yerinde duruyorum. Haydi vur beni. Hiç ümidim kalmadı tutunacak bir dalım. Başımı yere eğme benim, mazlum yerine koyma. Allı pullu düşlerim vardı oysa. Bir hayat böyle tersine dönmez. Bir yiğit böyle harcanmaz. Dağlara taşlara bağırasım geliyor. İçim yanıyor işim, bildiğin gibi değil. Ben bu hayata asiydim, öyle değildim. Bir yıldız kaydı ömrümden, ben de yenildim. İşte her şeye sırtımı dönüp koşuyorum. Sarı güller kahrolsun, ıslak gözler, beyaz mendil kahrolsun. Kahrolsun bu kaldırım, bu nezaket, mutluluk dilekleri. Canım yanıyor canım, bildiğin.

hiç sevmedi dediler. Gücendim yar. Yalanmış dediler. Bir anlıkmış